Tabii ki var, onlar akıyor. Dan kınıklığına kadın yok halıyla. Şimdi var onlar akıyor. Şey de tuhamı, bayağı modern hayş. İzlerin nüfteni, ama da çöne gayem nüfteni. Müzlerce de atlaka. Kımlık,